0: Geldim sen gibi bir yer.
1: Evet.
0: Hadi koyalım. Last one available.
1: Cut Seagull clear in a bailbot 1039.